Bukta bat. Asırı sıkı işe. Kırmık. Uğraltıp gittim. Mahmiye. Niye düştüydün? Sen...